Asıl katam da bir küs salat. Atalarımın yolun yolda bir küs salışka salıştan dadım. On yaşımdan başlayıp bir küs salışka kısıgıp atam bir küs salgan diye içip yürüyen geldim.

0: 合齐，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürküt çıkarmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ma bürküttü canıdan karmalgan. Atama görsüzsüm sarala de vakit kopuyor. Coştu atam, göndürüm. Sal el ekli.
0: Yang ying, 为的是驯化它为鹰主人捕猎。而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

Koyup ündep koldan et tarttırıp yegisi. Anan çırgalap. Yakşı kısık algıday bol gondan kinaran uçurup sabolat anan.

0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Albalandığım bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişiye üstüş.
2: Öyle lan kirlikken öldürmez dışarı vermez bayvan.

0: Bu kitaptan geçti, ürün albayta kemdegen oylar bol boy. Joşu lektörkut bu uçurgalı bol boy.
1: Janga giriştirsin bol ot yemi senik. Jakşı joş gün.
0: Ahtaman surasam, ahtan bürkütlerin türleri münday top torun aytıp beret. Biz Kırgız mülüşkerleri bürküt karmayabız, karmayalabız. Kayra koyup alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ya, aga işensen bulat, sen koyup uçura ver canga. Hep bunu da aytam da. Çalıştığını ben şimdi yakışık görüp kalktım. Şimdi osurlanıp, özüm çok hoş bulup, gömürümü götürdüm. Şimdi yakışık esiye